Yoğun ve ağırlıklı bir temayı inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Biliyorsunuz Frankenstein-Helwig hep tartışılan bir konu. Belki çoğunuzun mutlaka duymuşsunuzdur, haberiniz vardır. Frankenstein-Helwig yeniden yapılsın mı? Orada bir tünel yapılması düşünülüyor. Yapılsın mı, yapılmasın mı konusunda yıllardan beri süren bir tartışma var. Bu tartışmayı önceki hafta iki önemli insanla, hem şehir planlayıcısı Georg Kern ve aynı zamanda Profesör Doktor Harald Kipke ile stüdyoda konuşacağız. Moderasyonu Umut Şahveli yapacak. Ve bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Çünkü buna karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Bu konuya ilişkin ilginç bir tartışma olacağı benziyor. Önceki hafta bu saatlerde bu konuyu masaya yatıracağız, tartışacağız. İki önemli şehir planlaması konusunda uzman insanla konuşacağız. Georg Kern ve Harald Kipke ile bu konuyu konuşacağız. Evet, önceki hafta mutlaka bu yayını kaçırmazsanız seviniriz. Çünkü 28'inde halk oylaması var. Halk oylamasına katılmanız da tabii ki çok önemli. Yana mısınız, değil misiniz konusunda düşünce edinmek istiyorsanız bu yayını dinlemekte yarar var diye düşünüyoruz. Burası Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo, Radyo Z.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamasın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın?